Yollaganı elbette neler pişirgen kıymak dünyada en temlisidir olayım dostlarım. Tağın bizden da selamlar yollaganlar, hayırlı yollar dilegen. Biz yılda işke barabız barca işke jiyinuşalarga hayırlı yol degen vesile. Yollagan üzügüz yadaşlayıq. İsen eminine barıb jitigiz işlerigiz. Yollarıgız oğun bulsun dostlar. 891-78-555-915 rizıklarıgız her vaxt temli bulsun.